0: Şey bilen yine bir yılım ütte desin mi? Uftanma! Salavat Jır Tiyatırı 38. sezonunda senen bilen karşılay. Birinden alıp 20. augusta kadar Tatarstan Uramı 1. yurt adresi boyunca ornaşkan Tinçurin Tiyatırında gadette geçe Salavat konsertları.
1: Konsertini uyuşturuşa İP Fakültemir Salavat Zakiyeviç Ograyan 339-169-0009-71 2021 yıl Kazan şehri Tatarstan Uramı 18. yurt. Biletler salavatkonsert.ru saytında. Yaşıklıvı 6+.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: 민싱아사브이만궁에랭아스라른구승난타네이만
1: Teşekkürler.
2: Tabii, rahat yemezse seyir.